0: Ben Mahsa
1: Amini.
2: Mahsa Amini.
3: My name is Mahsa Amini.
4: I'm Mahsa
5: Amini.
6: Mahsa Amini.
7: Özgürlük için.
8: Mahsa Amini.
9: Mahsa Amini.
10: Mahsa Amini.
11: Kız kardeşlerimiz için.
12: İnadına isyan.
13: İnadına isyan.
14: İnadına özgürlük.
15: İnadına isyan.
16: İnadına özgürlük.
17: Mahsa Amini ve diğer öldürülen İranlı kadınların anısına saygıyla.
18: Women.
19: Life.
20: Freedom.
21: Mujeres.
22: Vida. Libertad.
23: Jin.
24: Ziyan.
25: En azadi.
26: Azadi. Azadi.
17: İranlı kız kardeşlerimin acısını kalbimde hissediyorum.
27: Bu özgürlük direnişinde.
28: Birlikteyiz.
29: Yanınızdayız.
30: Ve güçlüyüz.
31: Euer Leid, Schmerz und Kummer ist auch unser.
32: Özgürlüğü için mücadele eden
33: tüm İranlı kız kardeşlerimi.
34: My sisters in Iran.
35: Tüm kalbimle yanınızdayım.
36: Dostlukla, dayanışmayla selamlıyorum.
37: Kalbim sizinle.
38: Kendi yaşam hakları.
39: Özgürlükleri için direnen
40: tüm kadınların
41: sonuna kadar yanlarındayız.
42: We as the Turkish female filmmakers.
43: We stand in solidarity with our sisters
44: and LGBTI people of Iran.
45: In solidarietà con le donne iraniane.
46: Je soutiens la révolution des femmes en Iran.
47: El kullu al-mar'ati al-haq fi al-hurriyya wal-ikhtiyar.
48: Şimdi onların sesi olma zamanı.
49: İranlı kız kardeşlerimizin yanındayız.
50: Femen Iran,
51: we are with you.
52: Asla yalnız yürümeyeceksiniz.
53: You'll never walk alone.
54: Herkes duyana kadar söylüyoruz.
55: Mahsa Amini.
56: Mahsa
57: Amini.
58: Mahsa Amini.
59: Mahsa Amini.